Yani bir şey kelime ki kelime kaku ama gudarken birasti strana ve havine. Çima dibêjim jiberku cara yekebin kelime kurdi her zamanı cihane da hati strane. Au kelam kurmanci her gule. Ku hatani de üniversite Kahire da talebin veri be grup be kom. Au kelam be video veşandını. Yani le Kazakistan'a da, Amerika'da, le Japonya'da, kere bu gazi, au kelam iro zaman evandaji te stran te gudar kerin. Em gubidin ser au strana ve havini.